0: Emre, Emre, Polis'i.
1: Emre Brattan'ı.
0: Haydi Emre. Haydi. Sretta Roca'da.
1: Emre Brattan'ı.
2: I za stare i za mlade na Bet radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i